0: türkischen Zivilgesellschaft. Aber für Präsident Recep Tayyip Erdogan ist Kavala ein Staatsfeind.
1: Gezi davasının tek tutuklu sanığı Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.
2: There is absolutely no evidence for the charges against Osman Kavala.
3: Mahkeme davanın tek tutuklu sanığı iş insanı Osman Kavala'ya hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüsten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.
4: Lebenslange Haft, so lautet das Urteil des Gerichts in Istanbul gegen den türkischen Kulturmäzen Osman Kavala.
5: The focus of my life is the unbelievable injustice and discrimination my husband has faced. I imagine you'd like to talk to me about that.